0: bu kısa yendiğine yeni falan da tam bir yakışık olmak değil. Hani ama o kahanca, sabah önüne kadar sıkılma ne aynen zorlam ama sabah önüne kadar muşiyim. Sama kalma zorlam falan değil ama zorlamak yok. Sabah önüne kadar ne yapıyorum falan değil. Hani bu tam olarak bana mı gerekiyor? Sabah önüne kadar kokuyu fatura, ve bu şimdi mi gerekiyor? Hani ben sana ne diyor? Bu break peni çünkü bana mangolatı etkili. Bu tam pasal kokuyu fatura, uçakulonga, uçakulonga, bu jankata, wa device a bom sale mu mu tok se to bidje ma wenta wenta ku perenya ma kupera ma vinyo ma kavura ma kumba wo ma tumere wo ma rikaka wo ma banana wo ma tito mo wo ma kandumbu wo ma sale ke wo ma upira kanyambe wa vyo ni kutola ande sale wale wo bishop wo ma jandu wo chiru wa wo sigayo wo skandandi ya tuna wo krani mpezi wo punya wa shwa sale wale tole maneni wo sale wale tole maneni wo wo saya wo masira wo muna saite muni wo jamu ukuthaka kuseri ukushoka kuseri ngolingomba wonda tere ngomba udiscipline wona tidithi ukamelathi womthethe womunyopi olinzi wosivungu ngene kutola andi sari vacho maneno ngoje ngiringopu ngoje ngapuri sawu tera bona bana mungere womisane bali jihopu odigini bradi oyo sari vacho maneno go small baby yakashuto sawu tera bona bana mungere bazweni kutola andi kuna era gina tsepane kaemera fogoshozi Enita ikupera kapina kama sato bandi ati nkanga nkanga na sepa ni kubeza alovu koshozi.
1: Ya.
0: Maziwa kwa babu wata.
1: Maziwa kuteni kwa nalu sika fita kale kuteni.
0: Mugatu wa lande bae koshozi.
1: Kiangwe. Those are favorite music program here, vosere program here, kozu sana, ke vosere ke kozu sana, miki
2: 08 double 1 54 4455 08 double 1 54 4455 Iruferereze ruzusego ndateri ngomba ni mwana avo nali ngomba kwa rusese kwa manesi ba shukumasideki ba yemere kivo pitase ni mani vo hira li mkowa mani cho ni vo kaloke la ka ufela luzuse volena dirukena luzuse kwa sundu avo simasiku kerovi ni mani cho ni vakuwa na vo seruma Yo seruma kaufera bazeni tola hande luzuse fo wopumulo wonespa saisize mane choyo ni voli kando ni vosalu vakoto pewa wake na mahali kwa kliniki mane usali vali vosizuka kwa poso kwa kliniki kwa post office ni vosi mata va yem vazuhe vakoto pewa wake na mahali mwa poso mane choyo ni vomulumo kaufera Wose kiruti ni vomuleka kwa San Justinian Secondary School. Manu salivali wa rafi ya rumushau kwa wazwe nukutola hande. Manu cholo ni vo imeru da sirishe vo kwa mafuta ni vo pegi. Esi mataka ufera wazwe nukutola hande. Ni vo yusri da wa mafuta congregation. Manu vo lusenu ni vo na wazwe nukutola hande. Ni alufita folu afeza avu, shiozi mkatola hande mapino na eo.
1: Ye, nishalo itumezi?
2: Ah, itumezi miruna.
1: Chango ye. 4 minutes kuli programu ifte kwa maferelezo, ki vusere, ki kuzu sana.